no Fiso nyami o nyami Onu na wa yo ye Onu na wa bo ye Ne yonu mkwa eni ye wanwa Eti mama yemfa na siya nyumati Efa mbrenu wana ponke siya ne Yekutuo